0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yayı Mena'ya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yayı Mena'ya ile piyanist Eda Seviniş, Ayıma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Ayıma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Ayıma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Sabah Klasikleri.

0: Korsan Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları keşfe çıktığımız programımız hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve Schubert'in her zaman büyüleyici olmayı başaran başyapıtlarından Ölüm ve Genç Kız'a kulak verelim. Dörtlünün ikinci bölümünü Brooklyn Rider'ın dinamik yorumundan dinliyoruz.

Günümüzün en seçkin dörtlülerinden biri olan Brooklyn Rider'ın The Wanderer, Gezgin adını verdikleri albümlerinden Schubert'in Ölüm ve Genç Kız dörtlüsünün ikinci bölümünü dinledik. İlhamını hayatın akışından alan Gezgin, Brooklyn Rider'ın ilk canlı albümü. Brooklyn Rider albümü 17 Şubat 2023'te Ukrayna'nın işgalin en ağır darbelerini aldığı Doğu Litvanya'da verdikleri bir konserde canlı olarak kaydetmiş. Grubun eskiyle yeniye yan yana hizaladığı bu çalışmasında en heyecan verici performans Schubert'in karanlık başyapıtı Ölüm ve Genç Kız. Schubert'in yanı sıra Arjantinli besteci Osvaldo Golijov ve Venezuelalı besteci aranjör Gonzalo Grau'nun Brooklyn Rider için bestelediği çağdaş müzik eserleri de kaydın etkisini arttırıyor.

canlı kayıtları olan Wanderer, Gezgin albümünde yeniden doğuş, anma, özlem ve ölüm temalarını işleyen Brooklyn Rider, Venezuelalı besteci Gonzalo Grau'nun 2020'de grup için bestelediği Aroma a Distancia adlı parçasını seslendirdi. Albümde yer alan bir başka çağdaş eser, Arjantinli besteci Golijov'un 2021'de topluluk için bestelediği Dia Bom, Güzel Bir Gün. Bir çocuğa anlatılan bir yaşam yolculuğunun öyküsünü 5 bölüm halinde aktaran eserin bölümleri, beşikte süzülmek, yağmur yağarken ateşin etrafında, ölümle birlikte yolculuk ve tüy adını taşıyor.

Brooklyn Rider, The Wanderer, Gezgin adlı canlı konser albümünden Osvaldo Garijov'un Dia Bom, Güzel Bir Gün adını taşıyan eserinden Ateşin Etrafında adlı 3. bölümü seslendirdi.

Meksika doğumlu şarkıcı Magos Herrera ve her türden müziği yorumlayan sıra dışı yaylı çalgılar dörtlüsü Broken Rider'ın Dreamers, Hayalperestler adını taşıyan albümünden Mette Octavio Paz'a ait Ninja Kız adlı şarkıyı dinledik. Şarkıcı Herrera Dreamers albümü için her şeyden önce inanılmaz şarkılardan oluşan bir albüm diye söz ediyor ve devamını şöyle getiriyor. Albümde İber Yarımadası'ndan incilerle Octavio Paz, Ruben Dario ve Federico Garcia Lorca'nın metinleri üzerine yazılmış parçalar muhteşem bir aranjör grubu tarafından yeniden yorumlandı. Dreamers'ta yer alan Arjantin halk şarkısı Balderrama ise Jacobson'un yaptığı düzenleme ile müziğin sınırlarını aştı. Mercedes Sosa'nın sesinden dinlemeye alışık olduğumuz şarkı bu proje için güzel bir imge oldu. Balderrama, sanatçıların buluşma yeri, bir nevi halk tavernası. Balderrama evini anlatan bu efsanevi şarkı albümün ruhuna hitap ediyor. Öyle ya, müzisyenlerin ve şairlerin bir araya geldiği o efsanevi yer olmasaydı ve o yaratıcı ateş sönseydi her şey dağılırdı.

unutulmaz bir müzikal yolculuk için güçlerini birleştirerek Meksika, Küba, Peru, Şili, Brezilya, Arjantin ve İspanya'dan dönemin klasiklerini yorumlayan şarkıcı Magos Herrera ve cesur tarzıyla tanınan Brooklyn Rider dörtlüsünün Dreamers adlı albümünden Balderrama adlı Arjantin halk şarkısını grubun kemancısı besteci Jacobson'ın düzenlemesinden dinledik.

Michael Goodman tango bestesi From Another World, Başka Bir Dünyadan adlı albümlerinden Erik Satie'nin 3 Gnossienne'den ilham alan düzenlemeyi seslendirdi. Kemancı Michael Goodman'ın önderliğindeki Michael Goodman tango bestesi Another World, Başka Bir Dünyadan adlı albümlerinde klasik virtüözü ve Arjantin tangosunun etkileyici ritmini bir araya getirmiş. Goodman'ın 1980'lerin sonlarında Astor Piazzolla ile karşılaşması sanatsal vizyonunu derinden şekillendirmiş ve bu karşılaşma Goodman tango bestesinin yaratılmasına ilham vermiş. Klasik müziğin önde gelen bestecileri Arjantin tangosu ile karşılaşmış olsalardı müzikleri farklı olur muydu sorusu etrafında şekillenen albümdeki yaratıcı düzenlemeler Fransız besteci Cléo Pfeiffer'in imzasını taşıyor. Sırada ilhamını Brahms'ın 3. senfonisinden alan harika bir tango düzenlemesi.

Homo sin fuego, ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözüne karşılık gelen ve ilhamını Brahms'ın 3. senfonisinden alan bu tango düzenlemesini Gutmann Tango Beşlisi'nden dinledik. Viyana'dan Buenos Aires'e harika bir müzik yolculuğu sunan Gutmann Tango Beşlisi'nin renkli yorumundan sonra başladığımız yere dönelim ve Schubert'in Ölüm ve Genç Kız Dörtlüsü'nün ikinci bölümünü bu kez viyola gitar düzenlemesinden dinleyelim.

Akademo Gramalia, viyola gitar ikilisinden Schubert'in Ölüm ve Genç Kız dörtlüsünün ikinci bölümünün düzenlemesini dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Konser Rehberi.
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yay Mena'ya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yay Mena'ya ile piyanist Eda Seviniş, Ayıma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Ayıma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Ayıma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te Notaların Dili programında birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta ilk eserimiz bir Norveçli besteciye ait, Christian Sinding. Piyano için yazdığı lirik melodilerle tanınan bir besteci. Yurttaşı Grieg'in devamı diye bakılır kendisine. Müziği sıcak, duygulu, içten, bir bakıma net, lafı dolandırmayan bir tarzı var. Ondan keman ve orkestra için Opus 10 La Minör Suite getirdim size. Klasik stilde bestelenmiş bu güzel eseri Isaac Perman ve Andrea Preve yönetiminde Pittsburgh Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sırada insan sesine gönül vermiş bir besteci var. Benim pek bir kıymetlimdir. Bu onulmaz bir romantik olan bestecinin adı Richard Strauss. Romantizmi modernizme bağlayan 1864-1949 yılları arasında yaşamış en önemli bestecilerden biri. Önemli bir orkestrasyon ustası aynı zamanda. Senfonik şiirleri, yani bir şiiri müzikle betimlemede çok başarılı olmuş bir müzisyen. Çok erken yaşta müzik dersleri almış. Ünlü orkestra şefi Hans von Below ile tanışması onun ilk başarılı deneyimlerine aracı olmuş. Nice besteciye oranla şanslı yönü ilk yapıtından başlayarak ilgi görmesi olmuş. 60 yıla yakın bir süre Almanya'nın en sevilen, en seçkin bestecilerinden biri olarak anılmış. Wagner ve Brahms en etkilendiği besteciler. Orkestraya Wagner benzeri geniş ve derin bir soluk getirmiştir. Eserleri parlak renklerle bezenmiş, cesur atılımları var, alışılmışın dışına çıkan bir tarzı var. Richard Strauss, bana sorarsanız, doğanın yardımıyla uyanışı, dönüşümü dile getirir. O, insana öte alemi çok iyi anlatan bestecilerden biridir. Diğer romantikler gibi dünyadan koparır, düşündürür, bazen sirkeler, bazen bağrına basar, sonra da yavaşça dünyaya tekrar döndürür. Richard Strauss derin melodileriyle bana içli, sonsuz, anlamlı ve boyutlu bir iç dünyam olduğunu göstermiştir. Bugün dinleyeceğimiz eser orkestra için şarkılar adı altında toplam 9 tane. Hepsi birbirinden güzel, anlamlı ve etkileyici. Yine benim kıymetlilerimden Gundula Janowitz ve Richard Stamp yönetiminde Academy of London seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Şimdi biraz İngiltere'ye gidiyoruz. Onların kimine göre snob ve kendini beğenmiş yansımalarının dışında kendilerine özgü bir müzikleri var. Bestecisini bilmeseniz de tanıyabileceğiniz, bu İngiliz diyebileceğiniz bir tarz. Avrupa klasiklerine benzemez. Farklı bir dünyayı anlatır. Herhalde bir zamanlar üzerinde güneş batmayan ülke dendiği zamanı özgü bir tavır olsa gerek. İlk bestecimiz Vaughan Williams, hepinizin Greensleeves uyarlamasıyla tanıdığınız folk ezgilerini arşivleyen besteci. Aynı vatandaşı Holst gibi İngiliz müziğini en karakteristik açıdan bize sunan bir tarzı var. Etkilendiği ve bir dönem hocası olan Ravel onunla ilgili şöyle demiş: "Benim müziğimi yazmayan tek talebem." Yani o denli İngiliz Williams. Hoş bir müziği var, dinlendirir insanı. Bugün dinleyeceğimiz eseri Müziğe Serenat. Bu eser Şef Sir Henry Wood'un meslekte 50. yıl kutlamaları için 16 şarkıcı ve orkestra için yazılmış. Metin baştan sona Shakespeare'in Venedik Taciri adlı eserinden alınmış. Müzik ise sözlü veya sözsüz çalınsın, bir yaz akşamının lirik anlatımı olarak yansıyacak. Şef Vernon Huntley'e Londra Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: Susan Klasik.
1: Biliyor musun müziği engin, derin, gizemli, dinamik, hüzünlü ve romantik yansımasıyla yaşamın görünmeyen yüzünü anlatır bana. Sıradaki şarkılar gene Williams'a ait. Birinin adı Vagabond. Müzikte adımları duyuyorsunuz iyi dinlediğinizde. İkinci şarkımız Wither, Must I Wonder. Bu iki şarkıyı seslendiren sanatçımız ise bariton Bryn Terwell. Bu şarkılarda Bryn Terwell'e Malcolm Martineau eşlik edecek. Terwell'in çok lisan bilmesi sonucu söylediği farklı eserlerde anlamlı ve güzel yansımasını çok severim ben. Almanlar onun için her şeyi söyleyebilen adam demişler. Dolgun, sırasında kadife gibi bir sesi vardır. Dinliyoruz efendim.

Williams bizi bir başka İngiliz'e götürüyor. Bu İngiliz'in adı Frederick Delius. Delius'u Brick Fair adlı eseriyle tanıyanlarınız olacaktır. Delius 1862-1934 yılları arasında yaşamış Alman asıllı İngiliz. Williams'tan çok daha fazla kozmopolit, postromantik dönem tipi eserler veren bir besteci. 20 yaşında bir daha dönmemek üzere İngiltere'den ayrılmış. Önce Florida, sonra Almanya, en son da Fransa'da yaşamaya karar kılmış. Leipzig'te Edvard Grieg ile tanışması ve onun müziğini tanıması kendi müziğinde derin etkiler yaratmıştır. İlk olarak Küçük Bir Yaz Gecesi adlı senfonik şiiri dinleyelim istedim. Tanımı bilmeseniz bile sizi bir yaz gecesine doğal olarak götürecek güzellikte bir eserdir. Zarif, romantik, hülyalı bir şiir. Ardından Air and Dance adlı parça gelsin. Bu eser 1915 yılında yazılmış ve İngiltere'deki Milli Körler Enstitüsü'ne adanmış. Basit malzemelerden oluşan bir müzikal lezzet diyorlar bu esere. Şef Vernon Handley yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası sizi huzurlu bir bilinmeze doğru yürüyüşe çıkaracak. Dinliyoruz efendim.

İki İngiliz ve iki farklı müzik anlayışından sonra giriyoruz bambaşka bir girdaba. Girdap diyorum, zira bu müzik insanı içine çekerek hem coşturur hem de düşündürür. Bestecimiz Wagner, nefis bir orkestrasyona bezediği güçlü, otantik, özgün, ihtişamlı eserlerin bestecisi. Kendine özgü stili, kendine özgü yarattığı enstrümanları ve kendine özgü üslubu ile dikkat çeken bir besteci. Kendi dili ve tarzı ile ülkesinin bir yönünü anlatabilmiş. Eserimiz en bilinenlerden ama en güzellerden biri. Tannhäuser Uvertürü. Herbert von Karajan, Berlin Filarmoni'yi yönetiyor. Dinliyoruz efendim. Özgü stili, kendine özgü yarattığı enstrümanları ve kendine özgü üslubu ile dikkat çeken bir besteci. Kendi dili ve tarzı ile ülkesinin bir yönünü anlatabilmiş. Eserimiz en bilinenlerden ama en güzellerden biri. Tannhäuser Uvertürü. Herbert von Karajan, Berlin Filarmoni'yi yönetiyor.

1968 yapımı Esirler Kampı adlı bir film vardı. Tannhäuser'i dinleyince anlatmadan geçemeyeceğim. Charlton Heston'un meşhur bir orkestra şefi, Maximilian Schell'in ise bir Nazi generalini canlandırdığı bir film. Şef Lionel Evans 1944 yılında orkestrasıyla Avrupa turnesine çıkıyor ve bir konserin orta yerinde şehir bombalanıyor ve şefle birlikte tüm orkestra tutuklanıyor. Onları bir şatoya götürüyorlar. Hepsini infaz etmeden önce orada tutuyorlar. Oradaki general ise müthiş bir klasik müzik tutkunu, şeften Naziler için bir konser hazırlamasını istiyor. Şef ise bu konseri verirlerse konser sonunda hepsinin öldürüleceğini biliyor. Bu minvalde giden çok güzel bir filmdi. Filmde Tchaikovsky, Beethoven, Brahms'ın yanı sıra Schubert, Bitmemiş Senfoni ve Tannhäuser Uvertürü neredeyse ana tema gibi kullanılmış. O zamana dek bu bestecileri tanımayan sinema dinleyicisine bu eserlerin ne denli güzel olduğunu fark ettirmesi açısından çok değerli bir filmdi. Bir de filmdeki kaçış sahnesi ise Haydn'ın Veda Senfonisi ile oluyor. İnternette bulursanız seyredin. Çok güzel bir filmdir. Son eser benim çok sevdiğim bir eser. Bestecisi Samuel Barber. Eserimiz ise tahmin edeceğiniz üzere Adagio. Bestecimiz 1910'da Pensilvanya'da doğmuş ve henüz 27 yaşındayken yaşamına tesir edecek eserini bestelemiş. Müziği yeni romantizmin öncüsü kabul edilen, duygulu ezgilerin yaratıcısı, yaşamı boyunca Pulitzer ödülü dahil birçok ödül kazanmış olan bestecimizin bugün çalacağım Yaylılar için Adagio adlı eseri 1938 yılında NBC Senfoni Orkestrası şefi Arturo Toscanini'nin tarafından bir canlı yayında dinleyiciyle buluşmuş. Toscanini eseri sade ve güzel olarak tanımlıyor. Dolayısıyla bu eseri dinlediğinizde siz de ona hak vereceksiniz. Zaten Barber kendi de dinlenen müzik bestelemek amacında olduğunu hep belirten bir müzisyen. Hem Roosevelt hem de Kennedy'nin cenazesinde çalınan bu adagio, acılı günlerin yarı resmi müziği tarzında bir üne de sahiptir. Barber bu eserinde onun bize nasıl yansıdığını, bizim için ne anlama gelebileceğini bulmamızı ister gibidir. Bu eserin bize sunduğu trajik atmosfer hem kişisel hem de evrensel. Eserin gücü burada yatıyor. Hepimizin içinde farklı bir duyguda ve düşüncede titreşiyor. Ve bu titreşime biz kendimiz anlam yüklüyoruz. Barber'ın şaşırdığı ve genelde rahatsız olduğu konu ise bu eserin çoğunlukla önemli, resmi durumlarda icra edilmesi. Halbuki onun için yazdığı ezgiler sadece müzikti. Müziğini tarif ederken eserlerim salt hissettiklerimden doğanlardır diyen Barber'ın bu güzel eserini Leonard Bernstein yönetiminde Los Angeles Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Barber'ın müziği rafine ve yoğun, adagiosu duygulu ve belki hüzünlü ama çok zarif ve güzel. Net, dolambaçsız sözünü doğrudan söyleyen bir insana benziyor. Onun eserlerini dinlerken ben hüzünlenmiyorum, sadece dinliyor ve derinlerde bir yerlerde neler olup bittiğini düşünüyorum. Size neler düşündürüyor bilmek isterdim aslında. Bir başka programda daha buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak benimle kalın diliyorum. Bana notalarlasohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

0: Borusan Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Borusan Klasik. Klasik duraklar. Müzikal manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Borusan Klasik Konser Rehberi
1: 12. Ayıma Müzik Festivali yarın genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yay Mena'ya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yay Mena'ya ile piyanist Eda Seviniş, Ayıma Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. Ayıma Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları Ayıma'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Namutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde École Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm, 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichter Liebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichter Liebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichterliebe Transcription, Abbey Road Stüdyosu'nda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichterliebe Transcription, Abbey Road Stüdyosu'nda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, 4 nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'yla ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikarp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

0: Likya dede. Likya dede. Ben geldim.
1: Küçük hanım, bir şey mi istediniz benden?
0: Uykum yok Likya dede. Bana hikaye anlatır mısın? Ama bu sefer bilmediğim bir hikaye olsun.
1: Bilmediğim bir hikaye.
0: Devler ve cüceler olmasın. Prenses ve krallar da. Sonra cadıları da istemiyorum. Tavşanlı masaldan da sıkıldım. Senin bildiğin, benim bilmediğim bir hikaye anlat.
1: Bir kadın ve bir adama ait, başı ve sonu belli olmayan bir hikaye anlatabilirim. İster misiniz küçük hanım?
0: İsterim. Ama neden hikayenin başı yok?
1: Bilmiyorum da ondan.
0: Neden bilmiyorsun? Unuttun mu yoksa?
1: Çünkü bu hikaye başlarken ben yoktum.
0: Peki hikayenin sonu neden yok?
1: Hikayenin sonunda da ben olmayacağım.
0: Üzülme, hikayenin sonunu belki de ben bulurum.
1: Tamam, o zaman başlıyorum. Ancak bir şartım var.
0: Nedir o?
1: Bu hikayenin hem bir sürü hem de tek bir adı var. Hikayenin sonunda adını da sen bulmalısın.
0: Bu hikaye bir bilmece gibi. Bilmeceleri bilirsem hikayenin adını da bulabilirim. Ne güzel. Hadi başla Likya dede.
2: O zaman gel otur yanıma. Bir benden bak içeri, geçeni gör. Bir kendinden bak dışarı, geleni gör. Bu yüce yapı içinde bir neredesin onu gör. Bir var imiş, bir yok imiş. Aslında var bildiğin bile bir zamanlar yokmuş. Her şeyden, herkesten önce ismin kimse bilmez, cismin kimse anmaz bir kadın var imiş.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Klasik durak. Müzikal manşetler.
2: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
1: Konser Rehberi.
2: 12. AYIMA Müzik Festivali yarın genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yayı Menaya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yayı Menaya ile piyanist Eda Seviniş, AYIMA Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Borusan Klasik Radyomuzda Ağustos ayının yorumcusu olan Salzgiver, eşsiz müziği ve kayıtlarıyla bugün aramızda olacak. Amy hocamla İTÜMİAM'da tanışma şansım oldu. Kendisini tanımadan önce de ona çok hayrandım. Sonra onu okuduğum okulun koridorlarında görmeye, selam vermeye ve yaptığı işi ne kadar büyük bir ciddiyetle yaptığını görmeye başladım. Kendisinden çeşitli dersler aldım. Bazen kompozisyon dersleri için klarnet çalmaya gittim. Bir şeyi öğretmek için her zaman başarılı bir yolu, yolculuğu vardı. Öğrenciler için her zaman ayıracak vakti vardı. Neye ihtiyacımız olsa her daim bize destek oldu. Onu her gördüğümde hayranlığım kat be kat arttı. Dersleri ve söyledikleri beni hep çok heyecanlandırdı. Bu denli iz bırakan bir eğitimci olmak zaten ona çok yakışmıştı. Odasından gelen çalışma sesleri adeta bir mini konser gibi olurdu. Kendisini bana kattıklarının yanı sıra kedilere olan inanılmaz sevgisi ve bize hep ikram ettiği leziz kurabiyeleriyle de hatırlayacağım.

0: Do you want to listen?
1: No. No.
2: Herkese merhaba. Ben Can Karadoğan. Burada yalnızca İTÜ MİAM'ın müdürü olarak değil, Amy Zalskiver'ın bir dostu olarak da duygularımı paylaşmak istiyorum. Amy ile yaklaşık 20 yıl önce tanıştık. Ben MİAM'da asistanken o da merkezimizde eğitimine başlamıştı. Daha sonra kadromuza katıldı ve yıllar içinde yalnızca değerli bir çalışma arkadaşım değil, hayatımın önemli bir dönemini paylaştığım sevgili bir dostum oldu. Amy'yi birkaç sözcükle anlatmam gerekirse, planlı, disiplinli, özverili, örgütçü, emeğe saygılı ve çevresindekilere cesaret veren biri olduğunu söylerdim. Bunların her biri onun hem müzisyenlik anlayışında hem de insanlarla kurduğu ilişkilerde karşılığını bulurdu. Stüdyomuzda ortaklaşa bir kayıt ya da MİAM'da bir konser olduğunda Amy ile günler öncesinden hazırlıklara başlardık. Kendi aramızda adeta kıta sevk ve idaresi birlikleri gibi çalışırdık. Onun sayesinde bir timpaninin hangi kapıdan geçmediğini ya da bir vibrafonun nasıl parçalara ayrılarak üst kattaki kayıt odasına çıkarabileceğini öğrendim. Bugün bunları gülümseyerek hatırlıyorum. Çünkü Amy ile çalışmak, müziğin yalnızca sahnede duyduğumuz bölümünden ibaret olmadığını, arkasında büyük bir hazırlık, emek, dayanışma ve sorumluluk bulunduğunu her defasında yeniden görmek demekti. Konserlerde ve stüdyo performanslarına gösterdiği ciddiyet ve profesyonellik gerçekten takdire şayandı. Bir çalışmanın atmosferini çoğu zaman Amy'nin ruhu belirlerdi. O oradaysa herkes biraz daha dikkatli, biraz daha özenli ama aynı zamanda biraz daha cesur olurdu. Çünkü yüksek standartları vardı. Fakat bu standartları insanları yıldırmak için değil, onları yüreklendirmek ve birlikte daha iyisini ortaya çıkarmak için kullanırdı. Amy, MİAM'a en çok emek veren hocalarımızdan biriydi. Öğrencilerimize yalnızca bilgi aktarmadı. Onlara dostluk sundu, cesaret verdi ve onları bir şekilde mutlaka müziğin içine çekmeyi bildi. Öğrencilerin kendilerine ve ürettikleri müziğe inanmalarında büyük payı vardı. Onun emeği yetiştirdiği öğrencilerde ve dokunduğu müziklerde yaşamaya devam edecek. Yoğun hayat temposu içinde her şeyi planlı bir biçimde sürdürebilen, üstelik yalnızca kendisini değil çevresindekileri de taşıyabilen mücadeleci bir ruhu vardı. Hastalığı sırasında bile o ince mizahını kaybetmedi. Gücünün artık yetmediği günlerde dahi festivalimizin organizasyonuna uzaktan destek vermeyi sürdürdü. Bu, Amy'nin hem MİAM'a hem müziğe hem de birlikte ürettiği insanlara duyduğu bağlılığın belki de en dokunaklı göstergesiydi. Birlikte daha pek çok müzik projesinde çalışacağımızı düşünüyorduk. Bu dalgalı dünyanın yorgun ve kafası karışık insanlarına biraz daha keyif, biraz daha güzellik ve biraz daha sanat katacaktık. Keşke daha çok zamanımız olsaydı. Keşke bir 20 yılı daha paylaşabilseydik sevgili arkadaşım. Seni fena özleyeceğiz Amy. Ama emeğin, cesaretin, müziğin ve o kendine özgü ruhun öğrencilerinde, dostlarında, bu ülkenin sanat insanlarında ve MİAM'ın hafızasında yaşamaya devam edecek.
1: March 18th, Thursday night, 7 o'clock. Dusk, very nice. Cold, brisk, but lovely. A lot of birds out, a lot of dogs, a lot of people. Good amount of people, I don't know.
3: May 14th, 3:30, Friday evening. I am at home. They're nice trees.
4: Some do you run every day?
3: Cars and boring.
4: I think you do.
3: And warm.
4: At least you run a lot. I really admire that. Being consistent and taking care of both your body and mind. Because if we don't care about ourselves, we're not able to do anything that's correctly.

hurts too, but they're right now, they're not.

0: Amy Salsgiver anısına hazırladığımız bu özel programda mikrofonu şimdi Kerem Gökbuget'e uzatıyoruz.
1: Amy'nin kaybını anlatmak benim için biraz zor. Çünkü benim hayatımda kendisi sadece orkestramızın bir üyesi değildi. Tabii ki uzun yıllar orkestramızın vurmalı sazlar grup şeflerinden biriydi. Sayısız konserde, turnede birlikte olduk. Yıllarca orkestramızın nabzını tutan önemli sütunlardan biriydi diyebilirim. Ama benim için işin çok daha kişisel bir tarafı da var. İş dışında da arkadaştık. Hatta uzun süre komşuyduk. Birlikte dünyanın farklı yerlerine, turnelere gittik. Çok güzel anılar biriktirdik. Borusa Müzik Evi'nde bu kez orkestra müzisyeni olarak değil, kendi grubuyla sahneye çıktığına da defalarca şahit oldum. Yani özel hayatımın ve meslek hayatımın çok farklı noktalarında yollarımız sürekli kesişti Amy'yle. Yani evde yaptığımız işin doğası gereği bir orkestrada yıllarca beraber çalıştığınız insanlarla sadece konser yapmıyorsunuz. Uçaklarda, otobüslerde, provalarda, otellerde, kulislerde, turnelerde hayatınızın çok büyük bir bölümünü paylaşıyorsunuz. O yüzden birini kaybettiğinizde yalnızca çok değerli bir müzisyeni kaybetmiş olmuyorsunuz. Sanki böyle ortak hafızanın da bir parçasını kaybediyorsunuz. Amy'nin bundan sonra sahnede Amy'yi görmeyecek olmak gerçekten çok acı. Ama beraber yaptığımız müzikte, çıktığımız turnelerde, paylaştığımız anılarda, yaptığımız kayıtlarda ve orkestramızın hafızasında her zaman yaşamaya devam edecek Amy. Onu gerçekten çok çok özleyeceğim.

0: Mikrofon şimdi Coşin'de.
1: Amy'yle ilk kez 2022 yılının Mart ayında tanıştım. Ben İstanbul'da yeni gelmiştim. Neredeyse bir mülteciydim. Param yoktu. Türkiye'de hiç kimseyi tanımıyordum. Ama biraz daha önce Amerikalı bir arkadaşım Amy benim için ulaştı ve şöyle yazmış. Savaştan dolayı Rusya'dan ayrılan bir Rus besteci var. Onunla buluşabilir misiniz acaba? Yani belki onu biraz yardım edebilirsiniz. Amy hemen kabul etmiş. Ben İstanbul'a geldiğim gün Amy'ye mesaj attım. Ama biz sadece 2 gün sonra buluşabildik. Çünkü çok büyük bir kar fırtınası vardı. Biz Elmadağ'da buluştuk ve ilk yaptığı şey beni yani İstanbul Kongre Merkezi'nde bir seyir noktası var. Oraya beni götürdü. Bana Maçka Parkı'nı göstermek istedi. Ben bunu hiç unutmayacağım. Çünkü nasıl diyebilirim? O zaman aklımda sadece para ya da belgeler ya da yasal sorunlar böyle her şey vardı. Başka hiçbir şey aklımda yoktu. Yani o kadar stresliydim ki 2 hafta içinde 10 kilo gibi vermiştim. O yüzden ben tabii ki de hayatımdaki sorunlardan konuşacağız diye düşünüyordum. Ama o bana park göstermek istedi. Kar ve buzla kapılanmış park. Ve şaşırdım ama manzara beni büyüledi. İnanılmaz güzeldi. Bir de bir anda kendimi daha sakin hissettim. Buna ne kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Hiç farkında değildim ama Amy sanki tam olarak neye ihtiyacım olduğunu biliyordu. Sonra ne diyebilirim? İstanbul'a alışmama çok yardım etti. Biz bayağı yakın arkadaş olduk. Beni birçok insanla tanıştırdı. Müziğim için de bana büyük ilham verdi. O konuyu çok konuşabilirim. Ama sadece müzisyen olarak değil, en önemlisi bir insan olarak da benim için bir örnek biriydi. Mesela böyle bir şey hatırlıyorum. Bir gün biz tam hatırlamıyorum aslında ama beni çok zor bir durumdan kurtardı. Yani ilk sene böyleydi, yani sürekli böyleydi aslında. Zor durumlar. Neyse yeni oldu. Ben ona yani sana bunun karşılığını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum dedim. Ama o bana bakıyor ve şöyle diyor. Bana bir şey borçlu değilsin. Ama bir gün birinin yardıma ihtiyacı olursa sen de ona yardım et. Hayatımda tanıdığım en cömert, nazik insanlardan biriydi.

0: great short sound. Maybe you have some cookie tins with the queen or without. You know, we can use these in a lot of different ways. You might have some game pieces. It's a great sound. Might be a little messy, but great sound. Also good sound. Did I do this one? I'm not sure. Just a Tupperware container. Here we go. Love it.
1: Merhaba, ben Jerfi Aji. Sevgili meslektaşım ve İTÜ MİAM'dan mesai arkadaşım Amy Salsgiver'ın bu zamansız vefatından dolayı çok büyük bir üzüntü duydum. Çok hızlı ilerleyen hastalığına, son zamanlarına kadar ısrarla direndiyse de maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Düşündükçe inanmakta hala zorlanıyorum. Amy demek, MİAM demek, MİAM'ın ve özellikle o çok sevdiği perküsyon odasının Amy için ne kadar özel bir yeri olduğunu onu tanıyan herkes bilir. Amy'nin MİAM'da hem performans hem de kompozisyon bölümlerindeki rolü çok önemliydi. Yıllar boyunca yetiştirdiği perküsyon öğrencilerinin yanı sıra MİAM bünyesinde kurduğu perküsyon topluluğu ve doğaçlama topluluğu onun göz bebekleriydi adeta. Ayrıca MİAM bestecilerinin, öğrencilerinin eserlerinin ilk seslendirilişine ve kayıt edilmesine her zaman ön ayak olmuştur. Amy onu bildim bileli hep ateşli bir yeni müzik taraftarıydı. Alışılagelmiş konser programlarının dışına çıkmayı çok severdi. Bunun belki de en iyi örneği tabii yine kurucusu olduğu Sanena perküsyon topluluğu ile verdiği konserlerdi. Her zaman sıra dışı ve yenilikçi bir repertuar beklerdi bizi bu konserlerde. Tabii yine kurucularından olduğu Hezarfen Ensemble, o da aynen Türkiye'de ve dünyada çok önemli merkezlerde konserler verdi. Yine çoğunluğu ilk seslendirilişlerden oluşan konser programları ile. Dediğim gibi çok ilk seslendiriliş yaptı Amy. Çok sevdiği besteciler arasında ilk aklıma gelen Steve Reich veya genelde Amerikan minimalistlerini de çok severdi. Ama belki de en gurur duyduğu ilk seslendirilişlerden biri MİAM'da gerçekleşmişti. Yıl 2017. 20. yüzyılın önemli Fransız bestecilerinden Edgar Varèse'in İyonizasyon adlı eserinin Türkiye premieri. Bu eser için tam 13 perküsyon icracısı gerekiyordu. Ve Amy insanları müzik yoluyla bir araya getirmekten büyük zevk alırdı. Hatırlıyorum da o konser için farklı şehirlerden, farklı konservatuarlardan bir sürü icracıyı bir araya getirmek eminim hiç kolay olmamıştır. Amy'nin MİAM'da verdiği enstrümantasyon ve orkestrasyon dersleri de MİAM'daki en popüler derslerden biri haline gelmişti. Çünkü o derslerde öğrenciler sadece teorik bilgilerle yetinmesin diye onları alanındaki en iyi icracılarla tanıştırır. Öğrencilerin daha çok başlangıç seviyesinde bile olsa yazdıklarının hep çalınmasını sağlardı. Vefatından sonra MİAM'daki öğrencilerinin onun hakkında yazdıklarında hep aynı ortak bir duygu var. Öğrencilerine ilham veren bir hoca. Amy ile birlikte birçok projede yer aldık. Hem MİAM'da modern müzik toplulukları konserlerinde hem de 2010'lu yıllarda Kapadokya'da düzenlenen Klasik Keyifler Festivali'nde birlikte çok çaldık. Ayrıca kısa süreliğine benim trompet hocam da olmuştu, hiç unutmam. Ne diyebilirim ki, sevgili Amy, hep çok çalıştın. Herkesi mutlu etmek için hep fedakarlıklar yaptın, sessizce. Belki içinde fırtınalar koptuğu halde. Seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun.

Merhaba, adım Kerem Öktem ve size Amy'nin yalnızca İstanbul'un ve Türkiye'nin müzik hayatına değil, benim hayatıma da ne kadar büyük katkıları olduğundan bahsetmek istiyorum. Amy ile bundan 20 yıl önce, ikimiz de 20'li yaşlarımızdayken bir orkestra provasında tanıştık ve açıkçası tanışır tanışmaz birlikte çalışmaya karar verdik. Konuşmaya başlayalı bir dakika falan olmuştu ki Emi bana bir çağdaş müzik grubu kurmak istediğinden, bu grupla modern repertuarı seslendirmenin yanı sıra doğaçlama, elektronik müzik, türler arası, disiplinler arası denemeler vesaire heyecan verici ne varsa her yere dokunmak istediğinden bahsetti. Ve ben kulaklarıma inanamadım çünkü ben de çok benzer şeyler yapmak istiyordum ve 20 yıl öncesinin Türkiye'sinde bu hayalleri paylaşabileceğim birini bulmak mucizevi bir durumdu. Ve bizim bir sonraki buluşmamız daha sonra Sananya ismini verdiğimiz grubun ilk provasıydı. Ve yıllar boyunca ikimiz de en tatmin edici, zorlayıcı, kafa açıcı, öğretici işlerin birçoğunu bu grupla birlikte yaptık. Birlikte yaptık diyorum ama aslında Amy sayesinde ben de yapabildim desem daha doğru olacak. Çünkü Amy'nin tanıştığımız

da benden çok daha iyi bir eğitimi ve birçok tecrübesi olması bir yana, İstediklerini gerçekleştirirken izlediği son derece doğal, kendiliğinden akıcı bir yordamı vardı. İstanbul'a taşınıp işte burada bir hayat kurmasında da ve örneğin zaman içinde bir maraton koşucusuna dönüşmesinde de hep aynı doğallığı, kendiliğindenliği görebilirsiniz. Emi hayatı boyunca birçok insanı sanatçı olarak, öğretmen olarak, dost olarak derinden etkiledi ve bunu da aynı doğallıkla, hiç göze batmadan, nezaketle, hep usulca yaptı. Amy'nin bir klasik müzikçi ve akademisyen olarak asla elitist bir tavır içinde olduğunu görmedim. Avantgard sanatla içli dışlı biri olarak basit bir pop şarkısına burun kıvırdığını hiç görmedim. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmadı. Amy ile geçirdiğimiz en eğlenceli zamanlardan bazıları, akşam 8'de beraber bir senfoni orkestrasıyla konser verip hemen sonra Beyoğlu'ndaki en karanlık barlardan birine koşup orada gece yarısı başlayan bir konser daha çaldığımız akşamlardı mesela. Böyle farklı sanatsal disiplinler arasında ayrım yapmak bir yana, gündelik hayatla sanat arasında da ayrım yapmazdı. Benim Amy'den öğrendiğim John Cage'in bir sözü var. Türkçe olarak söylemeye çalışacağım elimden geldiğince. Birçok besteci artık müzikal yapılar kurmak yerine süreçler başlatıyorlar. Bir yapı bir parça mobilya gibidir. Oysa ki bir süreç hava durumu gibidir. Amy de bir yapı olmaktansa bir durum olarak var olmayı tercih etti diyebilirim. Başını sonunu, yönünü, amacını tam olarak bilemeyeceğimiz ama anlık olarak içinde var olup deneyimleyebileceğimiz bir durum. Ve o da bir süreç başlatmış olduğu bir anlamda ve onun başlattığı süreci dostları, meslektaşları, öğrencileri, dinleyicileri olarak hepimiz hiç şüphem yok ki sürdüreceğiz. Teşekkür ederim.

0: Borusan Klasik'te Amy Salzgiver anısına hazırladığımız programımızda mikrofon şimdi Müşfik Galip Uzun'da.
1: Birkaç hafta önce Kerem aradığında Amy için bir program yapacaklarını ve benim de bir şeyler söylememin güzel olacağını söylediğinde düşündüm, yani çok uzun süre düşündüm ne diyebilirim. Ne diyeyim, yani 20 ile yıla yakın beraber çalıştık. Yani sayısız konserler, sayısız turneler, dünyanın birçok yerine gittik. Birçok eser çaldık, birçok yeni eserler çaldık. Beraber çalıştık, öğrendik, yeri geldi kavga ettik. Ama çok çok uzun zamandır o kadar birbirimize alıştık ki çok çok rahat çalışıyorduk. Bu hastalığı döneminde aslında insanlar böyle biraz belki de, değil mi? Yani insanları kaybettiğimizde, insanlar bir süre yanımızda olmadığında daha çok değer anlaşıyor. Maalesef öyle. Bu süreçte tabii ki çok zor oldu bizim için. 10 aylık bir süreç ve aslında hep bize inandırdı, geri döneceğini inandırdı son ana kadar. Onu ziyaret ettiğimde söylüyordu hep, işte yoruldun sen, biliyorum, işte geleceğim, merak etme. İnandırdı bunu bizlere. Çok erken, çok zamansız. Şu an düşündüğümde birkaç ay sonra yeni sezon açılacak. Yeni sezonun nasıl olacağını, nasıl alışılacağını pek aslında kestiremiyorum. Yani garip. Umarım huzura ermiştir. Şu an daha rahattır. Ona her şey için bir kere daha teşekkür ediyorum. Birbirimizden çok şey öğrendik. Ondan çok şey öğrendim. Onu gerçekten özleyeceğiz. İyi ki gelmiş Türkiye'ye. İyi ki tanımışız. İyi ki bu kadar beraber müzik yapmışız, çalmışız. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.

0: Mikrofon sıradaki konuğumuz Müge Hendekli'de.
1: Sadece çok sevdiğim can dostumu değil, bilgi ve birikimini burada birçok kişiye aktarabilmiş, birçok kişinin hayatını değiştirmiş ve bu dünyaya evrensel katkısı olan yetenek abidesi bir insanı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Amy'nin ülkemize yerleşmesi burada çağdaş müziğin gelişimi için çok büyük bir dönüm noktasıdır bence. Canım Amy, sahnede ilk gördüğüm anı hiç unutamıyorum. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Daha henüz buraya taşınmamıştı. Brooklyn College'dan bir ekiple Bilgi Üniversitesi'nde bir dizi konser vermeye gelmişlerdi. Sanırım sene 2003 olabilir. Sahnenin tam ortasında tek başına yerde oturarak Jill çalıyordu. Çok ışıklı biri olduğu da her halinden belli oluyordu. Gerçekten benim için çok büyülü bir andı ve kendisine hayran olmuştum. Buraya taşındıktan kısa bir süre sonra da onunla çeşitli oluşumlarda aynı sahneyi paylaştık. Hezarfen Ensemble'ın kurulmasıyla birlikte de bu sahne arkadaşlığımız, belki de rahle arkadaşlığımız demeliyim çünkü yan yana dip dibe çalıyorduk, çok güzel bir dostluğa dönüştü. Seneler içinde harika anılar biriktirdik. Onun gibi müthiş yetenekli bir müzisyenle aynı sahneyi paylaşmak benim için çok öğretici oldu. Ama ondan öğrendiklerim sadece müzikle sınırlı değil. Altın kalbinden, güçlü karakterinden, cesaretinden, zarafetinden, doğa ve hayvan sevgisinden ve tüm asaletiyle yaşamı kucaklamasından da çok şey öğrendim. Ve son anına kadar. Kuşlara olan sevgimi bildiğinden, ikimizden oluşan mini grubumuza Bird Brains ismini önerdiğimde kabul etmişti. Bird Brains olarak sadece iki konser verebildik. Keşke daha fazlası olabilseydi. Amy'siz bir hayatın nasıl olacağını gerçekten hiç bilemiyorum. Ama o hep bizimle olacak. Bizimle birlikte olacak, bundan eminim. Işıklı bir varlık olduğundan belki de gerçekten çok sevdiği yıldızlardan biri olmuştur. Veya iyileştiği paralel bir evrene gitmiştir. Neden olmasın? Belki hep birlikte oradayızdır. Seni çok seviyoruz Amy'ciğim. Her zaman kalbimizdesin. Her zaman bizimlesin.

Ben Pelin Halkacı Akın. Orkestradan arkadaşımız Amy'nin vefat haberini duyduğum için çok üzgünüm. Kendisi çok değerli bir üyemizdi. Yıllardır beraber çalıştık. Kendisiyle sayısız turne, sayısız CD kaydı, çok güzel günler, çok başarılı projelere imza attık. Çok değer verdiğim, çok başarılı bir insandı. Çok üzgünüm. Huzur içinde uyur umarım.

0: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver, 15 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da hayata veda etti. Borusan Klasik Radyomuzda Ağustos ayının yorumcusu olan Salzgiver, eşsiz müziği ve kayıtlarıyla bugün aramızdaydı. Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyor, tüm öğrencileri, meslektaşları, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
1: Amy Salzgiver anısına. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

falling deeper into

fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programına başlıyoruz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta çok uzaklardan yazıp istek bildiren bir dostu düşünerek tüm programı isteklere ayırdım. Saat kurup kalkıyormuş programı dinlemek için. Ne diyeyim? İnsan duygulanıyor, minnettarım. Daha evvelde size dinlettiğim bu istekleri bu sefer kendi seçtiğim oyunculardan dinleteceğim. Böylece tek bir yoruma bağlı kalmamış oluruz. İlk olarak İngiltere'ye gidiyoruz. Yakın zamanda eserlerini çaldığım ve dinleyip çok beğendiğini yazan dinleyicimiz için bir kez daha Delius'un başka eserlerini örnekler dinliyoruz. Hep derim, her ülkenin kendi tınısı vardır. İngilizlerin de kendilerine özgü bir müzikleri var. Bestecisini bilmeseniz de algılayabileceğiniz, bu İngiliz diyebileceğiniz, hafif gizemli, doğayı çağrıştıran, hoş bir salınımı olan bir tarz. Avrupa klasiklerine benzemez, farklı bir dünyaya anlatır. Bugün eserlerini dinleyeceğimiz İngiliz bestecimiz Frederick Delius, 1862-1934 yılları arasında yaşamış Alman asıllı İngiliz. Postromantik dönem tipi eserler veren bir besteci. Leipzig'te Edvard Grieg ile tanışmış. Onun müziğini tanıması kendi müziğinde derin etkiler yaratmıştır. Bugünkü ilk eserimiz North Country Sketches adlı eser. Bize öyle güzel anlatacak ki sonbaharı, ardından bir kış manzarasını ve baharın gelişini. Eser duyguları yansıtmada kendi içinde birbirini takip eden dört ayrı şiir gibi. Charles Mackerras, Welsh National Opera Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz.

Charles Mackeras çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir şef. Seslendirdiği eserlerin ruhundaki güç ve gizemi rahatlıkla aktarıp anlaşılmasını sağlamasıyla çok sevilmiş bir müzisyendir. Delius, insan sesi içinde yazdığı şarkılar ve eserlerle tanınan bir besteci. Hülyalı, hafif puslu ancak duygu yüklü eserler bunlar. Üç tane ayrı eser var. Peş peşe dinliyoruz. Louis Halsey ve şarkıcıların seslendiriyor.

Eserler nasıl da hissettiriyor Avrupa'da olmadığınızı. Belki adada olmak böyle bir şeydir. Son eserimizin şefi gene Charles Maceras. Delius bu sefer bizi tepelerin ardındaki uzak bir yere götürecek. Nereye gideceğiniz ise gene size bağlı. Nefeslilerin buğulu sesini takip edin derim ben. Çok mistik bir yansıması var. Özü sevgi ve dua olan eserler insanı hep yüreğinden kavrar. Zira insan o müziğin içinde kendini bulur. O nedenle hüzünlü bile olsa güzeldir. Genelde kendini yalnız hisseden insanın kendinle buluştuğu anlardır bunlar. Dinliyoruz efendim.

Dünya müzikseverlerinin çoğunluğunun tercihi tenor seslerden yana olmuş. Aynı enstrümanlarda keman ve violonsel gibi. Ve bu sayede unutulmaz sesler yayılmış dünyaya. Tenorlar deyince 1924 doğumlu İtalyan Carlo Bergonzi'yi isteyen dinleyicimize dinletmeden geçemeyeceğim. Nasıl bir romantik İtalyan tınısı. Sesinden aşık olursunuz, öyle güzeldir. Tüm İtalyan operalarında nefis yorumlar çıkarmış. Dinleyin bakın, etkisi saracak size. Tosca'dan Recondita Armonia, La Bohème'den Keceli Damanina ve La Gioconda'dan Cielo Envar. Dinliyoruz efendim.

Aklıma kazınan bir başka tenor da Mario Del Monaco diyen bir dinleyicimiz için de aryalarımız var. Del Monaco, 1915 doğumlu bir İtalyan. Sesi çok güçlü, parlak ve dramatik yansırdı. Üstelik çok yakışıklı olması nedeniyle kadınları salona toplardı. Benim için ise sesindeki duygu yansıması ve zorlanmadan söylemesi çok özeldi. Talih'in Kudreti operasından La Vita e un Inferno, La Valli operasından O Come Furon Lunghi, André Chenier operasından ise Come un Bel Di Maggio. Dinliyoruz efendim.

Birazdan bir Mozart konçerto dinleyeceğiz. Yorumlayan piyanistin besteciyi bize sunuşunun nedenle farklı olduğunu duyacağız. İşte bu nedenledir ki dinlediğini duymayı çok önemserim. Küçüklüğümden beri bir müzik parçasının bende ne duygular uyandırdığına hep kafa patlattım. Müziğin içinde keşfettiğim olgu ve duygular hep şaşırttı beni, hatta bazen silkeledi. Ama bir o kadar da besledi. Bunları hep bir yere yazdım. Bu tıpkı baktığını görmek gibi bir olaydır. Bunu sağladığınızda insan artık müziği hiçbir zaman yüzeysel dinleyemiyor. Temayı süsleyen diğer melodilere de odaklanabiliyor ve böylece bütünü oluşturan tüm detayların tadına varabiliyor. Aynı eseri farklı icracılardan dinlediğinde ise aradaki farkı yakalayabiliyor. Eserini dinleyeceğimiz besteci adil olmayı, paylaşımı, yaşamın içinde sevincime ve üzüntüme hak ettiğinden daha fazla önem vermemeyi öğrendiğim Mozart. Cıvıl cıvıl, özü sözü bir, lafını sakınmayan ama bir o kadar da duygusal ve narin. 20. Piyano Konçertosu'nu çok sevdiğini yazan bir dinleyicimiz için çalacağız. Bestecinin müzisyen olgunluğunun doruğuna yaklaştığı dönemin bestelerinden, re minör tonda, Mozart'ın az kullandığı bir ton. Biraz hüzünlü, hatta karamsar. Bestecinin karanlık yüzü gibi. Don Giovanni'ye hazırlık dönemi. Mozart karanlık duyguları aksettirmek istediğinde re minör tonu kullanmış. Requiem'de de böyle. Fırtınalı, çatışmalı ama gene de çok zarif, incelikli bir konçerto. Köhe sayısı 466. 1785'te bestecinin kendi çalıp yönettiği bir konserde dinleyiciyle buluşmuş. Babasının dediğine göre konsere kadar rondo bölümü kağıtlara ya da notalara dökülmemiş. Son anda kopyadan çalınmış. Kağıtların notaları, mürekkepleri kurumamış filan. Her şeyi kafasının içinde yaşayan Mozart için pek yadırganacak bir özellik değil. Eseri seslendirecek olan piyanist Mitsuko Uchida, piyanistin abartısız, yalın, müziğin önüne geçmeyen bir tarzda çaldığı Mozart konçertoları pek güzeldir. Hem tane tane hem birbirine bağlıdır, piyanoya narin bir varlık gibi yaklaşır. Su gibidir, sanki bir tülün ardından sesleniyor gibi gizemlidir. Tutkulu, adanmış, derin bir Mozart anlayışı var. İnsan etkileniyor. Mesela bir konçerto olmasına karşın tüm enstrümanların hepsinin çok net duyulabildiği bir film seyreder gibi olursunuz. Bir bakarsınız tema ondadır, bir bakarsınız sözü yanındakine bırakmıştır. Aslında Mozart'ın yaşamın gerçekleriyle atışmaları diye tanımladığım bu besteleri dinlemek çok değerli. Uchida'ya Geoffrey Tate yönetiminde İngiliz Oda Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Şöyle bir düşündüğümüzde müzik aslında insanın yüreğindeki coşkulu kıpırtıların, kabına sığamamaların, tezatların, uyumların, isyanların, teslimiyetin dışa vurumudur. Son parçamız da içindeki neşeyi müziğine çok iyi taşımış Mozart'tan geliyor. Evet, Kathleen Battle'ın sesinden Un moto di gioia. Dinlerken içinizin aydınlandığını, rahatladığınızı, kopup gittiğinizi düşünürsünüz. Dinliyoruz efendim.

0: Bursan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka notaların dilinde buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet et gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

0: Borusan Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Konser Rehberi.
1: 12. AYIMA Müzik Festivali yarın genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Yayı Menaya ve Eda Sevinişi ağırlıyor. Eğitimini Berlin'deki Barenboim Said Akademisi'nde yürüten kemancı Yayı Menaya ile piyanist Eda Seviniş, AYIMA Haluk Barutçuoğlu evinde saat 20.30'da başlayacak olan festival konserinde Robert Schumann, Manuel de Falla, Ahmet Adnan Saygun ve Bela Bartok'un eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle farklı müzik türlerini aynı sahnede buluşturuyor. 12. AYIMA Müzik Festivali'nin programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını Primitive Vista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.